Şimdi yalnızsın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun o zaman olur mu? Yani...

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bazı insanların elleri ve ayakları daha soğuktur. Bilim nedenini açıkladı. Siz battaniyenin altında bile titrerken yanınızdaki kişi tişörtle mi oturuyor? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Bilim bazı insanların el ve ayaklarının neden sürekli buz kestiğini açıkladı ve sebep sandığınız gibi sadece üşümek değil. Bu durum vücudumuzun size gönderdiği ve anemi veya tiroid sorunları gibi altta yatan daha ciddi sağlık problemlerine işaret edebilen gizli bir sinyal olabilir. Havalar soğuduğunda eldivenlere ve kalın çoraplara sarılmak normaldir. Ancak bazı insanlar için ellerin ve ayakların o buz gibi olma hissi sıcak bir odada veya battaniyenin altında bile asla geçmez. Uzmanlara göre bu masum görünen durum aslında vücudunuzun size gönderdiği ve anemi, tiroid sorunları veya Raynaud's sendromu gibi altta yatan ciddi sağlık sorunlarına işaret edebilen önemli bir yardım çığlığı olabilir. Doktorlar sürekli soğuk el ve ayakların otomatik olarak sadece dolaşım bozukluğuna bağlanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. İşte bu durumun en yaygın ama genellikle gözden kaçan nedenleri. Demir veya B12 eksikliği. Vücudun oksijen taşıyıcıları olan kırmızı kan hücreleri yetersiz olduğunda, özellikle el ve ayak gibi uç noktalardaki dokular yeterli oksijen alamaz, bu durum kendini sürekli bir üşüme hissi olarak gösterir. Tiroid bezinin az çalışması. Vücudun metabolizmasını ve ısı üretimini düzenleyen tiroid bezi, yeterli hormon üretemediğinde tüm vücut sistemi yavaşlar. Bunun en yaygın belirtilerinden biri de soğuğa karşı artan hassasiyet ve sürekli üşüyen el ve ayaklardır. Raynaud's sendromu, bu rahatsızlıkta el ve ayak parmaklarındaki küçük atar damarlar soğuğa ve hatta duygusal strese karşı aşırı bir tepki verir. Bu dramatik tepki genellikle 3 aşamada gerçekleşir. Önce kan akışı kesildiği için parmaklar beyazlaşır, ardından oksijen eksikliğinden maviye döner, kan akışı geri geldiğinde ise ağrılı bir karıncalanma hissiyle birlikte kırmızılaşır. Peki doktora ne zaman gidilmeli? Uzmanlar çoğu vaka fizyolojik bir tuhaflıktan ibaret olsa da aşağıdaki belirtilerin mutlaka tıbbi bir müdahale gerektirdiği konusunda hemfikir. Üşümeye, cilt renginde beyazlaşma veya mavileşme gibi değişiklikler eşlik ediyorsa, el veya ayaklarda iyileşmeyen yaralar ortaya çıkıyorsa, üşümeye uyuşma, karıncalanma veya şiddetli ağrı hissi eşlik ediyorsa unutmayın, vücudumuz genellikle büyük bir sorun ortaya çıkmadan önce bize küçük fısıltılarla sinyal gönderir. Kronik olarak soğuk elleri ve ayakları dinlemeli ve doktora gitmeliyiz.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
3: Silivri Ali Paşa yolu üzerindeki gıda firmamız için üretim hattında çalışacak erkek eleman alınacaktır. Bilgi için 0532 248 4684.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

KPFM'den günaydın herkese. Hafta başındayız ama Ağustos ayına veda edeceğimiz 31 Ağustos pazartesi sabahından herkese günaydın. Trakya'nın dört bir tarafında şu dakikalarda radyoları başında KPFM'i dinleyen değerli dinleyicilerimiz başta olmak üzere gününüz güzel geçsin, işiniz rast gitsin.

0: Küpe FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
2: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 lira, iPhone 17 Pro Max 130.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Kulübe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Biçen Market'te endirim günleri başladı. 31 Ağustos'a kadar en temel ürünlerde tazelik ve dop dolu indirimler sizlerle. Sütaş yoğurt kaymaksız 3000 gram 139.95, Çaykur Rize Turist Çayı 1000 gram 319.95, Yudum Ayçiçek Yağı 5 litre pet 479.95, Ayvat Organik Kuru Yolma Köy Tavuğu kilogram 279.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. 2. şube E5 Yan Yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Sabah haberleri devam ediyor. Araç sahiplerini bir hatırlatmamız var şimdi. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde aslında bu haberi aktarmıştık. Artık 1 Eylül yaklaşıyor. Yarından itibaren başlayacak olan uygulamayı bir daha hatırlatalım. Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini doğrudan etkileyecek. Çünkü yeni uygulama vergi düzenlemesi hayata geçiyor. Resmi gazetede yayınlandı. Cumhurbaşkanlığı kararı doğrultusunda motorin ürünlerine uygulanacak ÖTV için kademeli takvim oluşturuldu biliyorsunuz. Belirlenen takvim kapsamında 1 Eylül itibariyle litre başına 3 lira ÖTV zammı devreye girecek. Zammın ardından motorinin litre fiyatlarına zam gelecek. Sonrasında kademeli olarak, periyodik olarak bu zam devreye girecek.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bazı insanların elleri ve ayakları daha soğuktur. Bilim nedenini açıkladı. Siz battaniyenin altında bile titrerken yanınızdaki kişi tişörtle mi oturuyor? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Bilim bazı insanların el ve ayaklarının neden sürekli buz kestiğini açıkladı ve sebep sandığınız gibi sadece üşümek değil. Bu durum vücudumuzun size gönderdiği ve anemi veya tiroid sorunları gibi altta yatan daha ciddi sağlık problemlerine işaret edebilen gizli bir sinyal olabilir. Havalar soğuduğunda eldivenlere ve kalın çoraplara sarılmak normaldir. Ancak bazı insanlar için ellerin ve ayakların o buz gibi olma hissi sıcak bir odada veya battaniyenin altında bile asla geçmez. Uzmanlara göre bu masum görünen durum aslında vücudunuzun size gönderdiği ve anemi, tiroid sorunları veya Raynaud's sendromu gibi altta yatan ciddi sağlık sorunlarına işaret edebilen önemli bir yardım çığlığı olabilir. Doktorlar sürekli soğuk el ve ayakların otomatik olarak sadece dolaşım bozukluğuna bağlanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. İşte bu durumun en yaygın ama genellikle gözden kaçan nedenleri. Demir veya B12 eksikliği. Vücudun oksijen taşıyıcıları olan kırmızı kan hücreleri yetersiz olduğunda, özellikle el ve ayak gibi uç noktalardaki dokular yeterli oksijen alamaz, bu durum kendini sürekli bir üşüme hissi olarak gösterir. Tiroid bezinin az çalışması. Vücudun metabolizmasını ve ısı üretimini düzenleyen tiroid bezi, yeterli hormon üretemediğinde tüm vücut sistemi yavaşlar. Bunun en yaygın belirtilerinden biri de soğuğa karşı artan hassasiyet ve sürekli üşüyen el ve ayaklardır. Raynaud's sendromu, bu rahatsızlıkta el ve ayak parmaklarındaki küçük atar damarlar soğuğa ve hatta duygusal strese karşı aşırı bir tepki verir. Bu dramatik tepki genellikle 3 aşamada gerçekleşir. Önce kan akışı kesildiği için parmaklar beyazlaşır, ardından oksijen eksikliğinden maviye döner, kan akışı geri geldiğinde ise ağrılı bir karıncalanma hissiyle birlikte kırmızılaşır. Peki doktora ne zaman gidilmeli? Uzmanlar çoğu vaka fizyolojik bir tuhaflıktan ibaret olsa da aşağıdaki belirtilerin mutlaka tıbbi bir müdahale gerektirdiği konusunda hemfikir. Üşümeye, cilt renginde beyazlaşma veya mavileşme gibi değişiklikler eşlik ediyorsa, el veya ayaklarda iyileşmeyen yaralar ortaya çıkıyorsa, üşümeye uyuşma, karıncalanma veya şiddetli ağrı hissi eşlik ediyorsa unutmayın, vücudumuz genellikle büyük bir sorun ortaya çıkmadan önce bize küçük fısıltılarla sinyal gönderir. Kronik olarak soğuk elleri ve ayakları dinlemeli ve doktora gitmeliyiz.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Silivri Ali Paşa yolu üzerindeki gıda firmamız için üretim hattında çalışacak erkek eleman alınacaktır. Bilgi için 0532 248 4684.
6: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 8. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evleri boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

0: Hoş geldin.
1: Hoş geldiniz. Küpe FM burası. Yeni saatimiz 8'i 7 dakika geçiyor. Sabah haberlerinde hafta başında 31 Ağustos pazartesi sabahındayız. Ağustos'a veda ediyoruz. Eylül'e hoş geldin demeye hazırlandığımız bu yeni haftanın başında İstanbul'da hava sıcaklığı 30'lara, Edirne'de 37 derecelere kadar çıkacak. Sabah ve akşam saatlerinde hava orta şiddette esen Poyraz'la beraber biraz olsun nefes aldıracak, haberiniz olsun.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor, modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535-574-1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212-993-1294. Chery.
2: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282-726-0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalı net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
6: Küpe FM reklam.

Sabit daha önceden belirlenmiş ve adayların da daha önceden direksiyon dersi alırken çalıştıkları sabit parkurda sınava giriliyordu. Şimdi artık serbest parkurda, serbest trafikte girecekler sınava. Sınav süresi 1 saat olacak. Otobana da çıkaracaklar. Belli hız limitlerini de test edecekler. Bakalım yeni sistemle ehliyet almak daha mı zorlaşacak? Sanki öyle olacak gibi gözüküyor.

0: bir reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya Ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 5544. rofaenerji.com.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
5: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
7: Küpe FM Reklam.

sabah haberleri devam ediyor. Hafta başında 31 Ağustos pazartesi sabahındayız. Ağustos ayına veda etmeye ve Eylül ayını karşılamaya hazırlandığımız bu günde hava durumuna bir kez daha göz atalım. Yeni haftaya, yeni aya biraz sıcak başlayacağız. 30 dereceleri bulacak İstanbul'da hava sıcaklığı. Edirne'de ise 37 derecelere kadar çıkacak. Tesellimiz ise sabah ve akşam saatlerinde orta kuvvette sıcak olan Poyraz dolayısıyla biraz nefes alacak olmamız.

0: FM reklam.
1: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İş kazaları beklenmedik anlarda yaşanır ve o anlarda her saniye hayati önem taşır. Hastanemizde el ve parmak kopmaları, kas, tendon ve sinir yaralanmalarına karşı 7 gün 24 saat kesintisiz mikro cerrahi hizmeti sunuyoruz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
1: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
0: Küpe FM reklam.

Hafta sonu yurt içinde ve yurt dışında birçok seyre değer karşılaşma oynandı, futboldan söz ediyorum. Real Madrid'de de Arda Güler'in 87. dakikada oyuna dahil olmasının ardından birkaç dakika sonra 90+1'de attığı gol olay oldu. Sadece İspanya'da değil, Türkiye'de de şahane bir gole imza attı. Bu gol kadar konuşulan bir başka konuda golün ardından kameralara yansıyan Mourinho'nun sanki adeta golün atılmasından mutlu olmamış gibi böyle donuk bir yüz ifadesiyle kameralara yansıması oldu.

0: dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evde boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

0: KPFM reklam.
1: Dünya Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz. Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa restoranda taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve villa restoranda her öğün, konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96.
3: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında çiftli tel ve Türk kahve makinesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüy Türk yanında. 0541 549 5421.
3: Silivri'nin en büyük Arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten. Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
1: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444 50 58.
7: Küpe FM reklam.

30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu tüm yurtta dün çeşitli törenlerle, etkinliklerle kutlandı. Kutlamaların tabii zirvesinde de gerçekleştirilen konserler vardı. Hem yurdun dört bir tarafında hem Trakya'nın dört bir yanında sevilen şarkıcılar hayranlarıyla buluştu. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla sahne alan isimlerden bir tanesi de Göksel'di. Edirne'de kırmızı kıyafetiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu zirveye taşıdı Göksel.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

Sabah haberleri pazartesi günü sona eriyor. Az sonra haber bültenini dinleyeceksiniz. Haber bültenlerimizi saat başlarında 18'e kadar dinleyebileceğiniz gibi. Günün gelişmelerini saat başlarında beklemek zorunda değilsiniz. Gün içerisinde dilediğiniz zaman Küpe FM'in Instagram sayfasına bir göz atarak da takip edebilirsiniz. Üstelik hem orada son dakika gelişmelerini hem de eğlenceli içerikleri sizlerle buluşturduğumuzu göreceksiniz. Yarın görüşünceye kadar.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bazı insanların elleri ve ayakları daha soğuktur. Bilim nedenini açıkladı. Siz battaniyenin altında bile titrerken yanınızdaki kişi tişörtle mi oturuyor? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Bilim bazı insanların el ve ayaklarının neden sürekli buz kestiğini açıkladı ve sebep sandığınız gibi sadece üşümek değil. Bu durum vücudumuzun size gönderdiği ve anemi veya tiroid sorunları gibi altta yatan daha ciddi sağlık problemlerine işaret edebilen gizli bir sinyal olabilir. Havalar soğuduğunda eldivenlere ve kalın çoraplara sarılmak normaldir. Ancak bazı insanlar için ellerin ve ayakların o buz gibi olma hissi sıcak bir odada veya battaniyenin altında bile asla geçmez. Uzmanlara göre bu masum görünen durum aslında vücudunuzun size gönderdiği ve anemi, tiroid sorunları veya Raynaud sendromu gibi altta yatan ciddi sağlık sorunlarına işaret edebilen önemli bir yardım çığlığı olabilir. Doktorlar sürekli soğuk el ve ayakların otomatik olarak sadece dolaşım bozukluğuna bağlanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. İşte bu durumun en yaygın ama genellikle gözden kaçan nedenleri. Demir veya B12 eksikliği. Vücudun oksijen taşıyıcıları olan kırmızı kan hücreleri yetersiz olduğunda, özellikle el ve ayak gibi uç noktalardaki dokular yeterli oksijen alamaz, bu durum kendini sürekli bir üşüme hissi olarak gösterir. Tiroid bezinin az çalışması. Vücudun metabolizmasını ve ısı üretimini düzenleyen tiroid bezi yeterli hormon üretemediğinde tüm vücut sistemi yavaşlar. Bunun en yaygın belirtilerinden biri de soğuğa karşı artan hassasiyet ve sürekli üşüyen el ve ayaklardır. Raynaud sendromu, bu rahatsızlıkta el ve ayak parmaklarındaki küçük atar damarlar soğuğa ve hatta duygusal strese karşı aşırı bir tepki verir. Bu dramatik tepki genellikle 3 aşamada gerçekleşir. Önce kan akışı kesildiği için parmaklar beyazlaşır, ardından oksijen eksikliğinden maviye döner, kan akışı geri geldiğinde ise ağrılı bir karıncalanma hissiyle birlikte kırmızılaşır. Peki doktora ne zaman gidilmeli? Uzmanlar çoğu vaka fizyolojik bir tuhaflıktan ibaret olsa da aşağıdaki belirtilerin mutlaka tıbbi bir müdahale gerektirdiği konusunda hemfikir. Üşümeye, cilt renginde beyazlaşma veya mavileşme gibi değişiklikler eşlik ediyorsa, el veya ayaklarda iyileşmeyen yaralar ortaya çıkıyorsa, üşümeye uyuşma, karıncalanma veya şiddetli ağrı hissi eşlik ediyorsa unutmayın, vücudumuz genellikle büyük bir sorun ortaya çıkmadan önce bize küçük fısıltılarla sinyal gönderir. Kronik olarak soğuk elleri ve ayakları dinlemeli ve doktora gitmeliyiz.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Silivri Ali Paşa yolu üzerindeki gıda firmamız için üretim hattında çalışacak erkek eleman alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
6: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından 7 Ağustos'ta kurulan Mekke İttifakı ilk stratejik komite toplantısını bugün İstanbul'da yapacak. Üç ülkenin savunma bakanları, dışişleri bakanları ve genelkurmay başkanlarını bir araya getiren stratejik ve siyasi savunma komitesi bu zirvede ittifakın gelecekteki rotasını ve askeri işbirliği hamlelerini masaya yatıracak. Vergi borçlarını tecil ve taksitlendirme yoluyla ödemek isteyen mükellefler için başvuru süresinin sonuna gelindi. Başvuruların mesai bitimine kadar tamamlanması gerekiyor. ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki stratejik Larak Adası'nda İran'a ait iki noktayı vurdu. İran'da ardından denizdeki ABD hedeflerine yönelik misilleme saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu. İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçim yarışında kamuoyu yoklamalarında rakibinin gerisinde kalan Başbakan Netanyahu, İran'ın nükleer programını yeniden başlatmasına izin vermeyeceğini ve Hamas'ın silah bırakmaması halinde Gazze'nin tamamının işgal edilebileceğini söyledi.
2: Spor.
3: Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, Samsunspor gibi güçlü bir takıma karşı bugün çok daha farklı kazanabileceklerini söyledi. Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 26 kuruş, 1 euro 55 lira 97 kuruş, gram altın 6893 liradan, çeyrek altın 11187 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul 29, Kırklareli ve Çanakkale 32, Edirne 35 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Hastanemizde uygulanan kapalı kalp cerrahisi yöntemiyle sadece 6-7 santimlik küçük bir kesiyle kalp ameliyatları başarıyla yapılmaktadır. Kalbiniz için küçük bir adımla hayatınız için büyük bir konfora ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
6: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.
7: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar, iyi haftalar, yepyeni bir haftaya, yepyeni bir güne merhaba. Takvimler 31 Ağustos pazartesiyi gösteriyor. Ağustos ayına noktayı koyarken yazın bu son gününde enerjimizi en yüksekte tutmaya kararlıyız. Türkiye'nin birçok kentinde sahne alan 53 yıllık kariyerinde ilk kez Diyarbakır'da konser verecek. 21 Kasım'da Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde Diyarbakırlı dinleyicileriyle buluşacak. Konser programında Antalya, Adana, İzmir, Samsun, Kocaeli, Ankara, İstanbul ve Kayseri'deki hayranlarına da seslenecek. Nilüfer bizleri karşılıyor.

0: Bir reklam.
1: Biçen Market'te endirim günleri başladı. 31 Ağustos'a kadar en temel ürünlerde tazelik ve dop dolu indirimler sizlerle. Tat küpü toz şeker 5 kilogram 209.95, Parkköy yumurta gezen tavuk 15'li medium boy 89.95, yayla gönen baldo pirinç 2000 gram 139.95, kahve dünyası Türk kahvesi 100 gram 54.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüy Türk yanında. 0541-549-5421.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
0: Çetinler Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. 17-31 Ağustos tarihleri arasında geçerli, seçili televizyon alımlarına özel, yanında hava soğutucu, kahve makinesi veya mikrodalga hemen hediye. Sizler de bu fırsatı kaçırmak istemiyorsanız hemen Çetinler Arçelik mağazalarına gelin. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
2: Küpe FM Reklam.

Bodrum'u bir kenara bırakıyoruz. Çaylar kahveler hazırsa haftanın ilk gününde ritmi birlikte yükseltiyoruz. Yollarda olanlara kazasız belasız sürüşler. Güne yeni başlayan herkese harika bir hafta diliyoruz. 2 yıllık aranın ardından yeni single çalışmasını hayranların beğenisine sunan, sözü ve müziği kendisine ait olan, klipte kullanılan bebek figürüyle günümüz güzellik standartlarının yarattığı, tek tipleşmeye karşı güçlü bir tepki niteliği taşıdığı yepyeni parçası Durur Bütün Dünya'yla Türk pop müziğinin kendine has tarzı ve güçlü yorumuyla dikkat çeken ismi Aslı Demirer bizlere sesleniyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Chery.
2: Serinlik şimdi çok daha hesaplı. Başak Ticaret Arçelik'te klimalarda kaçırılmayacak fırsatlar. 12.000 BTU 25.999 lira, 18.000 BTU 39.999 lira, 24.000 BTU 48.999 lira. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
5: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

0: Ağustos'un son gününde 31 Ağustos pazartesinden hepinize kucak dolusu bir merhaba. Yazın son gününü devirirken içinizi ısıtacak şarkılarla ve tatlı müzik haberlerle yine karşınızdayız. Bu kez Kobra Murat'ın kendine özgü enerjisi ve 9-8'lik ritminin öne çıktığı yeni yorumuyla farklı bir müzikal kimlik kazandırdığı, şarkının yüksek enerjisini ve Roman Balkan müziğinden beslenen ritmik yapısını yeniden şekillendirdiği Gidişat isimli parçayla tam taşçı kulakları.
1: Ben yanılmam, ben oyalanmam, ben sevmem.

Belki hafta başı telaşı başladı. Belki masanızın başında ilk kahvenizden bir yudum alıyorsunuz. Nerede olursanız olun yalnız değilsiniz. Önümüzdeki saatler boyunca en güzel melodilerle gününüze ortak olmaya geldik. Arkanıza yaslanın, günün getirdiği güzelliklere odaklanın. Günümüz aydın, haftamız su gibi akıp geçsin. Söz yazarı, besteci ve prodüktör kimliğiyle kendi müzikal dünyasını inşa etmeye devam eden Gerle, radyo ve dijital platformlarda haftalarca zirvede yer alan, ardından zorla çizgisini güçlendiren İlk stüdyo albümünün habercisi, yeni teklisi Uyku Yok'la da dinleyiciyi buluşturan Umur Domar'ın Hande Ünsal işbirliğindeki parçası şimdi Küpe FM frekanslarında.

0: Alp FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makineleri, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
3: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
6: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loader Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
3: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545 170 97 47 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
4: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
0: Küpe FM reklam.

Herkese merhaba, Ağustos'a veda ettiğimiz bu pazartesi gününde temponuzu düşürmeye hiç niyetimiz yok. Yeni bir hafta, yeni başlangıçlar ve tamamlanmayı bekleyen harika hedefler olacak. Elektrik projesiyle Türkiye turnesine çıkan bu özel turneyle bugüne kadar yarattığı güçlü sahne kimliğini daha sert, daha hızlı ve daha yüksek enerjiyle bir boyuta taşıyacak. 11 Eylül gecesi Ankara'da ODTÜ Vişnelik'te başlayacak olan turnede Bursa, İzmir, Antalya, Samsun, Adana ve Gaziantep'te devam edecek ve 24 Ekim gecesi İstanbul'da Küçük Çiftlik Park'ta binlerce müzikseverlerle buluşacak Türk rock müziğinin en özgün, en cesur ve en sıra dışı isimlerinden Hayko Cepkin radyolarınızda.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bazı insanların elleri ve ayakları daha soğuktur. Bilim nedenini açıkladı. Siz battaniyenin altında bile titrerken yanınızdaki kişi tişörtle mi oturuyor? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Bilim bazı insanların el ve ayaklarının neden sürekli buz kestiğini açıkladı ve sebep sandığınız gibi sadece üşümek değil. Bu durum vücudumuzun size gönderdiği ve anemi veya tiroid sorunları gibi altta yatan daha ciddi sağlık problemlerine işaret edebilen gizli bir sinyal olabilir. Havalar soğuduğunda eldivenlere ve kalın çoraplara sarılmak normaldir. Ancak bazı insanlar için ellerin ve ayakların o buz gibi olma hissi sıcak bir odada veya battaniyenin altında bile asla geçmez. Uzmanlara göre bu masum görünen durum aslında vücudunuzun size gönderdiği ve anemi, tiroid sorunları veya Raynaud sendromu gibi altta yatan ciddi sağlık sorunlarına işaret edebilen önemli bir yardım çığlığı olabilir. Doktorlar sürekli soğuk el ve ayakların otomatik olarak sadece dolaşım bozukluğuna bağlanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. İşte bu durumun en yaygın ama genellikle gözden kaçan nedenleri. Demir veya B12 eksikliği. Vücudun oksijen taşıyıcıları olan kırmızı kan hücreleri yetersiz olduğunda, özellikle el ve ayak gibi uç noktalardaki dokular yeterli oksijen alamaz, bu durum kendini sürekli bir üşüme hissi olarak gösterir. Tiroid bezinin az çalışması. Vücudun metabolizmasını ve ısı üretimini düzenleyen tiroid bezi, yeterli hormon üretemediğinde tüm vücut sistemi yavaşlar. Bunun en yaygın belirtilerinden biri de soğuğa karşı artan hassasiyet ve sürekli üşüyen el ve ayaklardır. Raynaud sendromu, bu rahatsızlıkta el ve ayak parmaklarındaki küçük atar damarlar soğuğa ve hatta duygusal strese karşı aşırı bir tepki verir. Bu dramatik tepki genellikle 3 aşamada gerçekleşir. Önce kan akışı kesildiği için parmaklar beyazlaşır, ardından oksijen eksikliğinden maviye döner. Kan akışı geri geldiğinde ise ağrılı bir karıncalanma hissiyle birlikte kırmızılaşır. Peki doktora ne zaman gidilmeli? Uzmanlar çoğu vaka fizyolojik bir tuhaflıktan ibaret olsa da aşağıdaki belirtilerin mutlaka tıbbi bir müdahale gerektirdiği konusunda hemfikir. Üşümeye, cilt renginde beyazlaşma veya mavileşme gibi değişiklikler eşlik ediyorsa, el veya ayaklarda iyileşmeyen yaralar ortaya çıkıyorsa, üşümeye uyuşma, karıncalanma veya şiddetli ağrı hissi eşlik ediyorsa unutmayın, vücudumuz genellikle büyük bir sorun ortaya çıkmadan önce bize küçük fısıltılarla sinyal gönderir. Kronik olarak soğuk elleri ve ayakları dinlemeli ve doktora gitmeliyiz.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
3: Silivri Ali Paşa yolu üzerindeki gıda firmamız için üretim hattında çalışacak erkek eleman alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

Direksiyon başındakiler, güne erken uyananlar, hepiniz yerine bir kere daha hoş geldiniz. Haftanın ilk gününü en güzel şarkılarla renklendiriyoruz. Hazırsınız, 31 Ağustos maratonu devam ediyor. Tema şarkılarının merakla beklenen yeni çalışması, iki yabancı pop müziğin sevilen kadın vokallerinden Zeynep Bastık'la alternatif müzik sahnesinin özgün sesi Adamlar grubunun solisti Tolga Akdoğan'ı bir araya getirerek iki güçlü yorumcunun vokalleriyle bambaşka bir atmosfer kazandırdığı şarkısıyla Teoman şimdi Küpe FM'de konuğum.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan tarafından 7 Ağustos'ta kurulan Mekke İttifakı ilk stratejik komite toplantısını bugün İstanbul'da yapacak. Üç ülkenin savunma bakanları, dışişleri bakanları ve genelkurmay başkanlarını bir araya getiren stratejik ve siyasi savunma komitesi bu zirvede ittifakın gelecekteki rotasını ve askeri işbirliği hamlelerini masaya yatıracak. Vergi borçlarını tecil ve taksitlendirme yoluyla ödemek isteyen mükellefler için başvuru süresinin sonuna gelindi. Başvuruların mesai bitimine kadar tamamlanması gerekiyor. ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki stratejik Larak Adası'nda İran'a ait iki noktayı vurdu. İran'da ardından denizdeki ABD hedeflerine yönelik misilleme saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu. İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçim yarışında kamuoyu yoklamalarında rakibinin gerisinde kalan Başbakan Netanyahu, İran'ın nükleer programını yeniden başlatmasına izin vermeyeceğini ve Hamas'ın silah bırakmaması halinde Gazze'nin tamamının işgal edilebileceğini söyledi.
2: Spor.
3: Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 2-0 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü İsmail Kartal, Samsunspor gibi güçlü bir takıma karşı bugün çok daha farklı kazanabileceklerini söyledi. Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 26 kuruş, 1 euro 55 lira 97 kuruş, gram altın 6893 liradan, çeyrek altın 11187 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul 29, Kırklareli ve Çanakkale 32, Edirne 35 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Ve saatlerimiz öğleyi gösteriyor. Pazartesi günün ilk yarısını başarıyla geride bıraktık. Yemek molasında olanlar, masasından biraz olsun uzaklaşıp nefes alanlar ve yollarda olanlar. Günün tam ortasında enerjimizi düşürmüyoruz. Öğleden sonra çok daha zinde, çok daha tempolu devam etmek için en hit şarkılar tam şu anda frekansınızda. Kahvenizi tazeleyin, radyonuzun sesini açın. Haftanın ilk öğle maratonu başlıyor. Harbiye'de 10 gün önce tüm biletleri tükenen muhteşem bir konsere imza atan, bu kez farklı bir konseptle izleyici karşısına çıkan, sahne stilini 90'ların sonu ve 2000'lerin başındaki rock and roll havasıyla tanımlayan, Fiyakalı albümündeki şarkıların yanı sıra Kor, Can Dostum, Bir Karanfil, Nalan, Ali Cappar gibi sevilen şarkılarını da seslendiren, Gidelim Buralardan yorumuyla da büyük alkış alan Emir Can İrek radyolarınızda.

0: Kulübe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Şeker hastalığı, tansiyon problemleri, kolesterol ve uyku apnesi. Fazla kiloların beraberinde getirdiği bu yüklerden kurtulmanız mümkün. Obezite cerrahisi sadece bir kilo verme yöntemi değil, kronik hastalıklarla mücadelede en güçlü yardımcınızdır. Ön görüşme ve detaylı bilgi için 0530 993 3312 irmethospital.com.
3: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa Restoran'da taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve Villa Restoran'da her öğün, konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 SİSET.com.tr.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Pazartesinin yoğunluğu içinde kısa bir mola zamanı saatler öğleyi gösterirken biz yine en güzel melodilerle masanıza, direksiyonunuza, gününüze konuk olmaya geldik. Öğle yemeği eşliğinde ruhunu dinlendirmek isteyenler günün geri kalanına tatlı bir es veriyoruz. Arkanıza yaslanın, günün stresini bir kenara bırakın. En sevdiğiniz şarkılarla öğle kuşağındayız. Sözleri Yiğit Seferoğlu'yla Yasemin Koç imzası taşıyan, derin anlamlar taşıyan sözleri, modern altyapısı ve güçlü melodisiyle dinleyen duygusal bir yolculuğa davet ettiği, güçlü duygusunu ve samimi anlatımıyla uzun süre dillerden düşmeyecek yepyeni parçası Ben Yanmam'la Türk pop müziğinin güçlü sesi Burcu Güneş radyolarınızda.

0: Küpe FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
3: Çetinler Arçelik'le sıcaklara geçit yok. Tüm split klima alımlarında net 10 bin lira indirim fırsatı sizlerle. Hemen teslim, ücretsiz montaj, rekor fırsat sizlerle. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9, 10, 11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9, 10, 11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
5: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
0: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar, renkliler 389.95, familya tuvalet kağıdı kırklı plus 3 katlı natürel 299.95, kebere biyo mangal kömürü 1,5 kilogram 119.95, Tibet rejisör kamp koltuğu 399.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi'nde 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

Bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Salı sabahı saatler tam 10'u işaret ettiğinde yine müzikal takınız. Küpe FM frekanslarında buluşalım. Saatin ve programın kapanışını ise Grammy ödüllerinde oy kullanacak jüri üyelerinden biri olan popstar Hadise ve Ara Benisi'yle hepinize mutlu, huzur dolu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.

0: Küpe FM reklam.
1: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sulh modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Chery.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
3: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de düzenlenecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katılacak. Bakan Şimşek, toplantılar kapsamında mevkidaşları ve uluslararası finansal kuruluşların başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında meydana gelen deniz felaketi sonucu yaşanan can kayıpları nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edilmesine karar verildi. Tunus'ta etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle hastanelerin acil servislerine güneş çarpması ve yüksek sıcaklığa bağlı başvurular için can kayıplarında benzeri görülmemiş artış yaşandığı bildirildi. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 794'e yükseldiği belirtildi.
2: Spor.
3: Galatasaray forvet hattını güçlendirmek için yürüttüğü transfer çalışmalarında Deniz Gül için önemli bir adım attı. Sarı Kırmızılıların Porto ile prensip anlaşmasına vardığı ve milli futbolcunun sağlık kontrolleri için kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesinin beklendiği belirtildi. Beşiktaş Süper Lig'in 3. haftasında bugün Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 26 kuruş, 1 euro 55 lira 97 kuruş, gram altın 6.893 liradan, çeyrek altın 11.187 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul 29, Kırklareli ve Çanakkale 32, Edirne 35 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

0: FM reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
3: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
4: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
5: Başak Ticaret İstikbal'den evlenenlere büyük jest. 134 bin liradan başlayan avantajlı düğün paketleri ve kaçırılmaz fırsatlar sizi bekliyor. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: kadar gelirim.
1: Çerkezköy Bafra Pidecisi günün şarkısını sundu.

0: Küpe FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokulu ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: Çeriniz yaza hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
4: Çeri.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
0: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
2: Bazı insanların elleri ve ayakları daha soğuktur. Bilim nedenini açıkladı. Siz battaniyenin altında bile titrerken yanınızdaki kişi tişörtle mi oturuyor? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Bilim bazı insanların el ve ayaklarının neden sürekli buz kestiğini açıkladı ve sebep sandığınız gibi sadece üşümek değil. Bu durum vücudumuzun size gönderdiği ve anemi veya tiroid sorunları gibi altta yatan daha ciddi sağlık problemlerine işaret edebilen gizli bir sinyal olabilir. Havalar soğuduğunda eldivenlere ve kalın çoraplara sarılmak normaldir. Ancak bazı insanlar için ellerin ve ayakların o buz gibi olma hissi sıcak bir odada veya battaniyenin altında bile asla geçmez. Uzmanlara göre bu masum görünen durum aslında vücudunuzun size gönderdiği ve anemi, tiroid sorunları veya Raynaud's sendromu gibi altta yatan ciddi sağlık sorunlarına işaret edebilen önemli bir yardım çığlığı olabilir. Doktorlar sürekli soğuk el ve ayakların otomatik olarak sadece dolaşım bozukluğuna bağlanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. İşte bu durumun en yaygın ama genellikle gözden kaçan nedenleri. Demir veya B12 eksikliği. Vücudun oksijen taşıyıcıları olan kırmızı kan hücreleri yetersiz olduğunda, özellikle el ve ayak gibi uç noktalardaki dokular yeterli oksijen alamaz, bu durum kendini sürekli bir üşüme hissi olarak gösterir. Tiroid bezinin az çalışması. Vücudun metabolizmasını ve ısı üretimini düzenleyen tiroid bezi, yeterli hormon üretemediğinde tüm vücut sistemi yavaşlar. Bunun en yaygın belirtilerinden biri de soğuğa karşı artan hassasiyet ve sürekli üşüyen el ve ayaklardır. Raynaud's sendromu, bu rahatsızlıkta el ve ayak parmaklarındaki küçük atar damarlar soğuğa ve hatta duygusal strese karşı aşırı bir tepki verir. Bu dramatik tepki genellikle 3 aşamada gerçekleşir. Önce kan akışı kesildiği için parmaklar beyazlaşır, ardından oksijen eksikliğinden maviye döner. Kan akışı geri geldiğinde ise ağrılı bir karıncalanma hissiyle birlikte kırmızılaşır. Peki doktora ne zaman gidilmeli? Uzmanlar çoğu vaka fizyolojik bir tuhaflıktan ibaret olsa da aşağıdaki belirtilerin mutlaka tıbbi bir müdahale gerektirdiği konusunda hemfikir. Üşümeye, cilt renginde beyazlaşma veya mavileşme gibi değişiklikler eşlik ediyorsa, el veya ayaklarda iyileşmeyen yaralar ortaya çıkıyorsa, üşümeye uyuşma, karıncalanma veya şiddetli ağrı hissi eşlik ediyorsa unutmayın, vücudumuz genellikle büyük bir sorun ortaya çıkmadan önce bize küçük fısıltılarla sinyal gönderir. Kronik olarak soğuk elleri ve ayakları dinlemeli ve doktora gitmeliyiz.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
3: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
4: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
5: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
4: Silivri Ali Paşa yolu üzerindeki gıda firmamız için üretim hattında çalışacak erkek eleman alınacaktır. Bilgi için 0532 248 4684.
6: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: FM. İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Türk İş, Ağustos ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Türk İş'in araştırmasına göre açlık sınırı 37 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 121 bin lirayı aştı. Mekke İşbirliği Anlaşması kapsamında kurulan komitenin ilk toplantısı bugün İstanbul'da başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, toplantı öncesi Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı yetkililerle sohbet etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana çıkan 97 orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturmalarda 15 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı 31 Mayıs'ta %70,97 seviyesine ulaştıktan sonra Ağustos sonunda %44,34'e geriledi. Mevcut su seviyesi 2025 yılının doluluk oranını geride bıraktı.
2: Spor.
3: Galatasaray Yusuf Akçiçek'i kiralamak için El Hilal'e teklif yaptı. Suudi ekibinin satın alma opsiyonunu kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi. Amerika Açık Tenis Turnuvası'nın ilk turunda Novak Djokovic, Mariano Navone'ye 3-2 mağlup oldu. Djokovic 20 yıl sonra ilk kez bir Grand Slam turnuvasına ilk turda veda etti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada 1 Amerikan doları 48 lira 26 kuruş, 1 euro 55 lira 97 kuruş, gram altın 6893 liradan, çeyrek altın 11187 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul 29, Kırklareli ve Çanakkale 32, Edirne 35 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.
0: Popüler müziğin en iyileri ve en yenileri Küpe FM'de.

0: Küpe FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
4: Silivri'nin en büyük arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
5: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
7: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444 81 84. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.
8: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: Küpe FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi, sağlığınız bizim için önemli.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
4: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294.
5: Chery. Kış hazırlıkları başladı. Arçelik derin dondurucularda büyük fırsat. 12.890 TL'den başlayan fiyatlarla şimdi çetinler Arçelik'te. Tazeliği uzun süre koruyun, fırsatı kaçırmayın. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
0: Küpe FM reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
2: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz. 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de düzenlenecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katılacak. Bakan Şimşek, toplantılar kapsamında mevkidaşları ve uluslararası finansal kuruluşların başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında meydana gelen deniz felaketi sonucu yaşanan can kayıpları nedeniyle 3 günlük ulusal yas ilan edilmesine karar verildi. Tunus'ta etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle hastanelerin acil servislerine güneş çarpması ve yüksek sıcaklığa bağlı başvurular için can kayıplarında benzeri görülmemiş artış yaşandığı bildirildi. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 794'e yükseldiği belirtildi.
2: Spor.
3: Galatasaray forvet hattını güçlendirmek için yürüttüğü transfer çalışmalarında Deniz Gül için önemli bir adım attı. Sarı Kırmızılıların Porto ile prensip anlaşmasına vardığı ve milli futbolcunun sağlık kontrolleri için kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesinin beklendiği belirtildi. Beşiktaş Süper Lig'in 3. haftasında bugün Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 26 kuruş, 1 euro 55 lira 97 kuruş, gram altın 6893 liradan, çeyrek altın 11187 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul 29, Kırklareli ve Çanakkale 32, Edirne 35 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Kafe FM'den iyi günler diliyorum. 31 Ağustos Pazartesi gününde birlikteyiz. Dün Kıbrıs'ta yaşanan tekne faciasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek başlıyoruz yayına.

0: Yarım kalan bir hikayeyiz artık seninle. Ayrı yollara yürüyoruz, hayat bu. Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönerim.
1: Küpe FM reklam. Reklam.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747 Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
7: Evlenenler, evini yenileyenlere müjde. Başak Ticaret Bellona'da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baz alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
8: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
1: Küpe FM reklam.
9: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.
2: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.
3: Küp.

Gizem yeni şarkısı Nazevi ile müzikseverlerle buluştu. Sözleri Görkem Yılmaz'a, müziği Görkem Yılmaz ve Ufuk Kevser'e ait olan şarkının düzenlemesi Ufuk Kevser tarafından yapıldı.

0: Küpe FM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
3: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgürce'de. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10. Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

Kırklareli'de bu yıl 17.si düzenlenecek yayla, bolluk, bereket, hasat ve bağ bozumu şenlikleri 4-6 Eylül tarihleri arasında yapılacak. 3 gün sürecek şenlikler kapsamında sevilen sanatçı Çelik 5 Eylül Cumartesi akşamı saat 22'de yayla meydanında sahne alacak. Müzik.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bazı insanların elleri ve ayakları daha soğuktur. Bilim nedenini açıkladı. Siz battaniyenin altında bile titrerken yanınızdaki kişi tişörtle mi oturuyor? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Bilim bazı insanların el ve ayaklarının neden sürekli buz kestiğini açıkladı ve sebep sandığınız gibi sadece üşümek değil. Bu durum vücudumuzun size gönderdiği ve anemi veya tiroid sorunları gibi altta yatan daha ciddi sağlık problemlerine işaret edebilen gizli bir sinyal olabilir. Havalar soğuduğunda eldivenlere ve kalın çoraplara sarılmak normaldir. Ancak bazı insanlar için ellerin ve ayakların o buz gibi olma hissi sıcak bir odada veya battaniyenin altında bile asla geçmez. Uzmanlara göre bu masum görünen durum aslında vücudunuzun size gönderdiği ve anemi, tiroid sorunları veya Raynaud's sendromu gibi altta yatan ciddi sağlık sorunlarına işaret edebilen önemli bir yardım çığlığı olabilir. Doktorlar sürekli soğuk el ve ayakların otomatik olarak sadece dolaşım bozukluğuna bağlanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. İşte bu durumun en yaygın ama genellikle gözden kaçan nedenleri. Demir veya B12 eksikliği. Vücudun oksijen taşıyıcıları olan kırmızı kan hücreleri yetersiz olduğunda, özellikle el ve ayak gibi uç noktalardaki dokular yeterli oksijen alamaz, bu durum kendini sürekli bir üşüme hissi olarak gösterir. Tiroid bezinin az çalışması. Vücudun metabolizmasını ve ısı üretimini düzenleyen tiroid bezi, yeterli hormon üretemediğinde tüm vücut sistemi yavaşlar. Bunun en yaygın belirtilerinden biri de soğuğa karşı artan hassasiyet ve sürekli üşüyen el ve ayaklardır. Raynaud's sendromu, bu rahatsızlıkta el ve ayak parmaklarındaki küçük atar damarlar soğuğa ve hatta duygusal strese karşı aşırı bir tepki verir. Bu dramatik tepki genellikle 3 aşamada gerçekleşir. Önce kan akışı kesildiği için parmaklar beyazlaşır, ardından oksijen eksikliğinden maviye döner, kan akışı geri geldiğinde ise ağrılı bir karıncalanma hissiyle birlikte kırmızılaşır. Peki doktora ne zaman gidilmeli? Uzmanlar çoğu vaka fizyolojik bir tuhaflıktan ibaret olsa da aşağıdaki belirtilerin mutlaka tıbbi bir müdahale gerektirdiği konusunda hemfikir. Üşümeye, cilt renginde beyazlaşma veya mavileşme gibi değişiklikler eşlik ediyorsa, el veya ayaklarda iyileşmeyen yaralar ortaya çıkıyorsa, üşümeye uyuşma, karıncalanma veya şiddetli ağrı hissi eşlik ediyorsa unutmayın, vücudumuz genellikle büyük bir sorun ortaya çıkmadan önce bize küçük fısıltılarla sinyal gönderir. Kronik olarak soğuk elleri ve ayakları dinlemeli ve doktora gitmeliyiz.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Silivri Ali Paşa yolu üzerindeki gıda firmamız için üretim hattında çalışacak erkek eleman alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
6: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
7: Feride Hilal Akın'ın yeni teklisi Rüzgar'ın Kızı yayınlandı. Sözleri Feride Hilal Akın ve Aşkım Kapışmak, bestesi Feride Hilal Akın ve Mustafa Ceceli imzalı şarkının prodüktörlüğü ve düzenlemesi de yine Mustafa Ceceli tarafından yapıldı.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Türk İş, Ağustos ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Türk İş'in araştırmasına göre açlık sınırı 37 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 121 bin lirayı aştı. Mekke İşbirliği Anlaşması kapsamında kurulan komitenin ilk toplantısı bugün İstanbul'da başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan toplantı öncesi Pakistanlı ve Suudi Arabistanlı yetkililerle sohbet etti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran'dan bu yana çıkan 97 orman yangınıyla ilgili yürütülen soruşturmalarda 15 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı 31 Mayıs'ta %70,97 seviyesine ulaştıktan sonra Ağustos sonunda %44,34'e geriledi. Mevcut su seviyesi 2025 yılının doluluk oranını geride bıraktı.
2: Spor.
3: Galatasaray Yusuf Akçiçek'i kiralamak için El Hilal'e teklif yaptı. Suudi ekibinin satın alma opsiyonunu kiralamaya sıcak baktığı öğrenildi. Amerika Açık Tenis Turnuvası'nın ilk turunda Novak Djokovic, Mariano Navone'ye 3-2 mağlup oldu. Djokovic 20 yıl sonra ilk kez bir Grand Slam turnuvasına ilk turda veda etti.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 26 kuruş, 1 euro 55 lira 97 kuruş, gram altın 6893 liradan, çeyrek altın 11187 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Tekirdağ 28, İstanbul 29, Kırklareli ve Çanakkale 32, Edirne 35 derece. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Alternatif pop sahnesinin yükselen ismi Tuana, Bu Dünya Yıkılsa Üzülmem isimli yeni şarkısını video klibiyle eş zamanlı yayımladı. Söz ve müziği kendisine ait olan şarkının düzenlemesi Burak Bedirli imzalı.

0: Ne almak istemediğimi çok iyi biliyorum.
1: Küpe FM reklam. Reklam. Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
2: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 19 66. Güngör Mühendislik. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç 0545 740 1055.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
1: Küpe FM reklam.
7: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Mert Carin ve Murat Boz ayrılığın ardından insanın içinde yaşamaya devam eden duyguları anlatan Aklımda Hep Sen isimli şarkıda bir araya geldi. Mert Carin'in kişisel hikayesinden beslenen eser, unutmaya çalışırken aslında daha çok hatırladığımız anların duygusunu merkezine alıyor.

0: Bitti.
1: Küpe FM reklam. Reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 2338.
5: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz. Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa restoranda taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve villa restoranda her öğün, konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96.
6: Özel Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Cildinizde değişen, büyüyen ya da kanayan bir ben fark ederseniz ihmal etmeyin. Cilt kanserinde erken teşhis hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 444-50-58.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-81-84. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
1: Küpe FM reklam.
7: Dilek'le müzik keyfi devam ediyor.

Alternatif pop müziğin sevilen gruplarından İkilem yeni şarkısı Eyvallah'la dinleyicilerle buluştu. Sözleri Özlem Akgüneş'e, müziği Harun Çelik'e ait olan şarkının aranjesi İkilem imzası taşıyor.

0: reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 5888.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Kış hazırlıkları başladı. Arçelik derin dondurucularda büyük fırsat. 12.890 TL'den başlayan fiyatlarla şimdi Çetinler Arçelik'te. Tazeliği uzun süre koruyun, fırsatı kaçırmayın. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
5: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Çeri'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Çeri Silivri'de E5 üzerinde 0212 993 1294. Çeri.
6: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673-7373 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

Vedamız bugün doğum günü olan Mabel Matiz'le olsun. Mutlu yıllar dileklerimizle Mabel Matiz'le sizleri baş başa bırakıyoruz. Yarın saat 15'te tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Dilek'le müzik keyfi sona erdi.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
3: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel gemi kazasına ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Üstel 18 değil 20 kişinin kaybolduğunu ve arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk komite toplantısı bugün gerçekleşti. Toplantının ardından konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan anlaşmanın resmi adının Mekke Savunma İttifakı olduğunu açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik ekonomik baskıların işe yaradığını belirterek İran nükleer silaha sahip olmayacak diye konuştu. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 794'e yükseldiği belirtildi.
3: Spor.
4: Galatasaray forvet hattını güçlendirmek için yürüttüğü transfer çalışmalarında Deniz Gül için önemli bir adım attı. Sarı Kırmızılıların Porto ile prensip anlaşmasına vardığı ve milli futbolcunun sağlık kontrolleri için kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesinin beklendiği belirtildi. Beşiktaş Süper Lig'in 3. haftasında bugün Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.
3: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 26 kuruş, 1 euro 55 lira 97 kuruş, gram altın 6893 liradan, çeyrek altın 11187 liradan alıcı buluyordu.
3: Hava durumu.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşünceye kadar hoşça kalın.

Herkese merhaba, iyi haftalar sevgili dinleyiciler. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu, Küpe FM'de sizlerleyim. Şimdi ise açılışta, özellikle bu saatin açılışında Zeynep Bastık, Teoman ve Tolga Akdoğan'ı bir araya getiren o şarkıyla başlayacağız. Zamansız klasiği diyebiliriz, onların iki yabancıyla buluştular. Sevgili dinleyiciler, şimdi Küpe FM'de üçlü radyolarınızda. Hoş geldiniz.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 7072 0507 745 14-10.
2: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
3: Çetinler Arçelik mağazalarından yazın en serin fırsatları. 12.000 BTU, 18.000 BTU, 24.000 BTU inverter split klimalar net 10.000 lira indirim, hızlı montaj, hızlı nakliye. Yazın son fırsat klima kampanyası Çetinler Arçelik mağazalarında. Çetinler Arçelik, Silivri ve Trakya'nın dört bir yanında. Biri mutlaka yanı başınızda.
4: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444 4 469.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Müzik dünyasının sevilen yıldızlarından Ayşe Hatun Önal burada olacak şimdi. Uzun yıllar mankenlik ve sunuculuk yaptıktan sonra şarkıcılığa geçiş yaptı ve 1999 yılında özellikle Miss Turkey'de Türkiye güzeli seçilerek mankenliğe başlamıştı ve bunun ardından da 2003 yılında bir EP bizlerle buluşturdu. Çeksen Elini adını verdiği şarkısıyla o da oldukça ses getirmişti ve ara ara böyle şarkılar yaptı ve derken şimdi ise yepyeni bir çalışmayla çıktı Yangınlarla bizlerle Çodur'la beraber Küpe FM'de.

0: Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Geleceğe güvenle başlayan çocuklar Eğitim Adası'nda büyüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için anaokul ve ilkokul kayıt görüşmeleri devam ediyor. Kalabalık olmayan sınıflar, demokratik eğitim anlayışı ve güvenli okul ortamıyla çocuklarınızı sevgiyle geleceğe hazırlıyoruz. Kontenjanlar sınırlı. Siz de hemen bilgi alın. 0545-170-9747. Eğitim Adası. Mutlu çocuklar, başarılı yarınlar.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT Sanal Anjiyo'yla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282-725-4444 irmethospital.com.
4: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25.000 TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. HOLEP ve TULEP prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282-726-0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: Başak Ticaret Arçelik'te iPhone fırsatları başladı. iPhone 17 Pro 116.499 lira, iPhone 17 Pro Max 130.999 liradan başlayan fiyatlarla sizleri mağazamıza bekliyoruz. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
7: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
8: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
9: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673-7373. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
10: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
11: Küpe FM reklam.

Senden konuştuk. Gözlerin hiç daldı mı? Biri gelecek yakında. Sabah ilk düşündüğümsün. Uykudan önce yine sen.

0: bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu. Yaprak dalından koptu sonbahar.

Bugün Ağustos'un son günü sevgili dinleyiciler. Ağustos ayını yavaş yavaş geride bırakmaya hazırlanıyoruz derken çok hızlı geçti diyebilirsiniz, hak veriyorum. Benim için de çok hızlı geçen bir yaz oldu. Bu yaz yarın 1 Eylül sonbahara merhaba diyeceğiz. Ardından kış. Küpe FM'de içinizi ısıtan sımsıcak şarkılarla buradayız değerli dinleyiciler. Ve Pinhani radyolarınızda olacak. Bu arada Eylül ayındaki konser takvimini de Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Yalıköy sınırları içerisinde yer alan Tavşanburnu Tabiat Parkı'nda konser verecek. 3 ve 4 Eylül tarihlerinde, hatta 3, 4, 5, 6 Eylül'de arka arkaya konserler verecek orada Pinhani. Egelilere bizler de buradan hatırlatmış olalım efendim.

En iyiler radyonuzda olmaya devam ederken sırada bu kez Mustafa Sandal bizlerle buluşacak. Bu arada Bursa'dan Küpe FM'i dinleyen Mustafa Sandal hayranlarını hemen hatırlatayım. 9 Eylül akşamında Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda saat 21'de Bursalılarla, Bursalı müzikseverlerle olacak Mustafa Sandal. Benden de söylemesi. Geliversen adını verdiği şarkısı şimdi radyonuzda.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bazı insanların elleri ve ayakları daha soğuktur. Bilim nedenini açıkladı. Siz battaniyenin altında bile titrerken yanınızdaki kişi tişörtle mi oturuyor? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Bilim bazı insanların el ve ayaklarının neden sürekli buz kestiğini açıkladı ve sebep sandığınız gibi sadece üşümek değil. Bu durum vücudumuzun size gönderdiği ve anemi veya tiroid sorunları gibi altta yatan daha ciddi sağlık problemlerine işaret edebilen gizli bir sinyal olabilir. Havalar soğuduğunda eldivenlere ve kalın çoraplara sarılmak normaldir. Ancak bazı insanlar için ellerin ve ayakların o buz gibi olma hissi sıcak bir odada veya battaniyenin altında bile asla geçmez. Uzmanlara göre bu masum görünen durum aslında vücudunuzun size gönderdiği ve anemi, tiroid sorunları veya Raynaud sendromu gibi altta yatan ciddi sağlık sorunlarına işaret edebilen önemli bir yardım çığlığı olabilir. Doktorlar sürekli soğuk el ve ayakların otomatik olarak sadece dolaşım bozukluğuna bağlanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. İşte bu durumun en yaygın ama genellikle gözden kaçan nedenleri. Demir veya B12 eksikliği. Vücudun oksijen taşıyıcıları olan kırmızı kan hücreleri yetersiz olduğunda, özellikle el ve ayak gibi uç noktalardaki dokular yeterli oksijen alamaz, bu durum kendini sürekli bir üşüme hissi olarak gösterir. Tiroid bezinin az çalışması. Vücudun metabolizmasını ve ısı üretimini düzenleyen tiroid bezi, yeterli hormon üretemediğinde tüm vücut sistemi yavaşlar. Bunun en yaygın belirtilerinden biri de soğuğa karşı artan hassasiyet ve sürekli üşüyen el ve ayaklardır. Raynaud sendromu, bu rahatsızlıkta el ve ayak parmaklarındaki küçük atar damarlar soğuğa ve hatta duygusal strese karşı aşırı bir tepki verir. Bu dramatik tepki genellikle 3 aşamada gerçekleşir. Önce kan akışı kesildiği için parmaklar beyazlaşır, ardından oksijen eksikliğinden maviye döner. Kan akışı geri geldiğinde ise ağrılı bir karıncalanma hissiyle birlikte kırmızılaşır. Peki doktora ne zaman gidilmeli? Uzmanlar çoğu vaka fizyolojik bir tuhaflıktan ibaret olsa da aşağıdaki belirtilerin mutlaka tıbbi bir müdahale gerektirdiği konusunda hemfikir. Üşümeye, cilt renginde beyazlaşma veya mavileşme gibi değişiklikler eşlik ediyorsa, el veya ayaklarda iyileşmeyen yaralar ortaya çıkıyorsa, üşümeye uyuşma, karıncalanma veya şiddetli ağrı hissi eşlik ediyorsa unutmayın, vücudumuz genellikle büyük bir sorun ortaya çıkmadan önce bize küçük fısıltılarla sinyal gönderir. Kronik olarak soğuk elleri ve ayakları dinlemeli ve doktora gitmeliyiz.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Silivri Ali Paşa yolu üzerindeki gıda firmamız için üretim hattında çalışacak erkek eleman alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
6: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
7: Küpe FM.

Müzik dünyasının en iyileri burada olmaya devam ediyor ve onlardan birisi de Nazan Öncel olacak şimdi sevgili dinleyiciler. Bu defa Neylan Okan'la bir araya geldi. İşte o çalışmasıyla, gönül çiçekleriyle, o klasikle bize eşlik edecek şimdi sevgili dinleyiciler. Kulağınız bizimle olsun, iyi müziğin doğru adresindesiniz.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Beklenen an geldi. YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Geleceklerine doğru ilk adımı atan tüm öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyoruz. İstanbul Rumeli Üniversitesi'ne yerleşen sevgili öğrencilerimiz, hayallerinize uzanan bu yeni yolculukta büyük Rumeli ailesine hoş geldiniz. Unutmayın, gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel gemi kazasına ilişkin son gelişmeleri paylaştı. Üstel 18 değil 20 kişinin kaybolduğunu ve arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın ilk komite toplantısı bugün gerçekleşti. Toplantının ardından konuşan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan anlaşmanın resmi adının Mekke Savunma İttifakı olduğunu açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik ekonomik baskıların işe yaradığını belirterek İran nükleer silaha sahip olmayacak diye konuştu. Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuva bölgesi ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 794'e yükseldiği belirtildi.
2: Spor.
3: Galatasaray forvet hattını güçlendirmek için yürüttüğü transfer çalışmalarında Deniz Gül için önemli bir adım attı. Sarı Kırmızılıların Porto ile prensip anlaşmasına vardığı ve milli futbolcunun sağlık kontrolleri için kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesinin beklendiği belirtildi. Beşiktaş Süper Lig'in 3. haftasında bugün Çorum Futbol Kulübü'nü ağırlayacak. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 48 lira 26 kuruş, 1 euro 55 lira 97 kuruş, gram altın 6893 liradan, çeyrek altın 11187 liradan alıcı buluyordu.
2: Hava durumu.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz, hoşça kalın.

Küpe FM'de haftanın ilk iş günü geride kalıyor ve haftanın ilk eve dönüş yolculuğunda, eve dönüş keyfinde beraberiz sevgili dinleyiciler. Müzik dışında iki iyi arkadaş olan Gülden Mutlu ve Bahadır Tatlıöz burada olacaklar. Beni Yak isimli şarkısıyla şimdi Küpe FM'de bize eşlik edecekler. İyi müziğin doğru adresindesiniz, kulağınız bizimle olsun.

0: bak hazırım bir ömür yanmaya.
1: Küpe FM reklam.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541-549-5421.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Operatör Doktor Mehmet Fatih Erol, hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288-417-0707.
3: Güne kaliteli bir başlangıç yapmak, özenle hazırlanmış bir kahvaltıyla mümkün. Villa Restoran'da taptaze ürünler, özenli sunumlar ve sakin bir atmosfer öğle saatlerinde de sizleri bekliyor. Özenle seçilmiş menümüz ve Villa Restoran'da her öğün, konuklarımız için unutulmaz bir anı. Villa Restoran Silivri, lezzetin, huzurun ve keyfin buluştuğu yer. 0532 650 96 96
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Silivri'nin en büyük Arçelik deneyim mağazası Başak Ticaret Arçelik'ten. Silivri Yeni Mahalle mağazamızı sizler için yeniledik. 600 metrekarelik yepyeni deneyim alanımızda ürünleri yakından inceleyin, deneyin ve size en uygun seçimi güvenle yapın. Başak Ticaret Arçelik Yeni Mahalle mağazamız Saral 107 sitesi altında sizleri bekliyor.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
7: Küpe FM reklam.

0: 95 yayla gönen baldo pirinç 2000 gram 139.95 kahve dünyası Türk kahvesi 100 gram 54.95 TL'ye. Biçen Market 1 Silivri Varnalı Caddesi Nurullah Baldöktü sitesinde. İkinci şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
1: Bir reklam.

to Perform'de en ilerle ilerlemeye devam ediyoruz. Nilkara İbrahimgil şimdi burada olacak sevgili dinleyiciler. Müzik dünyasının eğlenceli yıldızı olarak tanıdığımız Nilkara İbrahimgil, İstanbul Sen Benden Misin şarkısıyla şimdi radyolarınızda. Bizimle kalın, iyi müziğin doğru adresindesiniz.

0: İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin? İstanbul sen benden misin?
1: Küpe FM reklam.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

0: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.
1: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544-841-0629.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
3: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
4: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 5421.
2: İstanbul ve Trakya'daki işletmeler. İşiniz yükselmekse çözüm bizde. Tüm metrajlarda makaslı platform ve menlift makinaları kiralamak için doğru ve güvenilir adres. Alçan Vinç. 0545 740 1055.
5: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Alzheimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
6: Arsa sizden, villa bizden. Temel dahil metrekaresi 25 bin TL'den başlayan fiyatlarla anahtar teslim villa hizmeti sunuyoruz. Villalarımızda ağır çelik taşıyıcı sistem ve Yutong duvar teknolojisi kullanıyor. Modern, estetik ve kullanışlı yaşam alanlarını bir bütün olarak hayata geçiriyoruz. Ayrıntılı bilgi için hemen arayın 0535 574 1966. Güngör Mühendislik, mühendislikten gelen sağlamlık.
7: Küpe FM reklam.

0: bir reklam.
1: Ailenizle birlikte doğanın kalbine saklı sofraya bekleniyorsunuz. Çocuklar için oyun alanları, büyükler için huzur dolu bir ortam. Saklı sofrada mangal keyfi yaparken etlerin kokusu doğaya karışsın. Ailece keyifli bir günün tadını çıkarmak için saklı sofra Çatalca Çakıl'da. 0532 394 58 88.
0: Bir reklam.
2: Müzik dünyasının en ileriyle ilerlemeye devam ettiğimiz bu güzel günde Madrigal radyolarınızda olacak şimdi. Bu arada konser takvimlerinde 11 Eylül akşamında İstanbul'da müzikseverlerle buluşacaklar. Buradan hatırlatmış olalım ve onların yine en sevilen çalışmalarından birisi Seni Dert Etmeler Küpe FM'de.

Radyolarınızda müzik dünyasının en iyileri yer almaya devam ediyor. Her zaman olduğu gibi sevgili dinleyiciler. Umarım her şey yolunda, keyifler yerindedir. Haftanın ilk iş günü geride kalıyor. Belki de birçoğumuz yoğun bir haftaya başladı. Belki de yıllık izninin hemen ardından başladığı bir hafta oldu. Tabii tatilin ardından, bir haftalık, iki haftalık tatilin ardından belki de başlamak zor oldu. Arkanıza yaslanıp enerjinizi depolayabileceğiniz doğru yerde Küpe FM'desiniz sevgili dinleyiciler. Ve sevgili Yalın bize eşlik edecek. O dingin ve keyif veren sesiyle, huzur veren sesiyle diyelim. Bu arada önümüzdeki ayda yine konser kapsamında Konya, Eskişehir ve Adana'da sonbahar dönemi kapsamında konserler verecek. Hayranlarını hatırlatalım. Akşamüstüyle radyonuzda.

0: FM reklam.
1: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loader Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
2: Toprağa emek veren, bereketi büyüten tüm çiftçilerimize müjde. Hasat zamanına uygun ödeme avantajıyla Chery'nin güçlü sul modelleri şimdi yılda bir ödemeli çiftçi kredisi kampanyasıyla sizlerle. Hemen ÇETAŞ Chery Silivri'ye gelin, aracınızı bugün teslim alın, ödemenizi hasat döneminde yapın. ÇETAŞ Chery Silivri'de E5 üzerinde. 0212 993 1294. Chery.
3: Başak Ticaret Arçelik'ten kaçırılmayacak fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set, salon tipi klima veya televizyon alımlarında çiftli tel ve Türk kahve makinesi hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Arçelik, Silivri, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin göz hastalıkları bölümünde doçent doktor Özkan Sever hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444 81 84. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

En ihlal radyolarınızda olmaya devam ediyor her zaman olduğu gibi sevgili dinleyiciler. Ben Mehmet Ali Ayanoğlu radyolarınızdaydım. 31 Ağustos 2026 Pazartesi akşamında. Yarın saat 17'de yeniden birlikte olacağız. Ağustos'un son gününden herkese güzel ve keyifli bir yaz akşamı diliyorum. Yarın tekrar buluşmak dileğiyle kulağınız bizimle olsun diyelim. İrem Derici son olarak radyonuzda. Durum çok acil, bizlerle.

dünyanın neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba ve işte yepyeni bir haftaya daha başlamış bulunuyoruz Küpe FM'de. Yeni bir hafta ve tabii ki artık Ağustos ayının son günündeyiz. Yarın itibariyle Eylül'ün güzelliği, sonbaharın özelliği, her şeyi bizlerle olacak ve tabii ki güzel bir Eylül ayı yaşayacağız inşallah. Ama Ağustos'un son günü de şu son dakikaları da güzel değerlendirelim diye düşünüyorum. Nihayetinde yaşadığımız anda kalmak en güzeli diyor ve başlıyoruz.

0: Alp FM reklam.
1: Karbon ayak izinizi sıfırlamak ve elektrik tüketim maliyetlerinizi düşürmek ister misiniz? Çerkezköy'de güneş paneli üretimi yapan Rofa Enerji, gerçek mühendislik hizmetiyle fabrikanızın çatısından enerjinizi üretiyor. Bölgenin güvenilir enerji firması Rofa Enerji. Hemen ulaşın 0282 255 55 44. rofaenerji.com.
2: İşiniz durmasın, yükünüz yarım kalmasın. Özce Teknik, Transpalet ve İstis makinaları, satış, servis, yedek parça ve kiralama hizmetleri. Trakya'nın neresinde olursanız olun, arızalı Transpalet ve istifleme makinalarınızı adresinizden alıyor, tamir edip adresinize teslim ediyoruz. Özce Teknik, Özgür Celep. Ayrıntılı bilgi transpalettamiri.com.tr 0282 502 70 72 0507 745 14-10. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Dermatoloji uzmanı uzman doktor Recep Topçu merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36 Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
3: Elektrostatik toz boya ve fırın boyamada kalıcı renk, güçlü koruma ve kaliteli çözümün adresi Özer Çelik. Özer Çelik, metale değer katar. Özer Çelik, Silivri'de Tüytürk yanında. 0541 549 54 21.
4: Dünya Göz Şorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
5: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
2: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 07 07. 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

Demet Akalın'la Çalkala'yla devam edelim. YouTube üzerinde artı 200 milyon izlenmeyi geride bıraktı diye geçen gün kendisi paylaşmış. Bu arada Ferhat Göçer Sinan Akçıl'la ilgili bazı açıklamalar yaptı. Bir radyo programına katıldı, orada konuştu. Sonrasında Demet Akalın'dan da Sinan Akçıl'a onu koruyacak, yani koruyan, onun yanında olduğunu belirten sözler gelmiş. İşte bu şarkılar çok kıymetli, yapan daha kıymetlimizdir demiş Sinan Akçıl. Yaptığı şarkılarından paylaşmış. Daha ne alır ki üstünden toz diye de kendince biliyorsunuz Demet Akalın diliyle bir şeyler yazmış. Ferhat Göçer neler dedi, onlardan da bahsederiz ama önce Çalkala bizlerle.

0: bir reklam.
1: Tazeliğin 34 yıllık geleneği Biçen Market'te yaz indirimleri devam ediyor. Omomatik 7,5 kilogram aktif beyazlar, renkliler 389.95, familya tuvalet kağıdı 40'lı plus 3 katlı natürel 299.95, kebere biyo mangal kömürü 1,5 kilogram 119.95, Tibet rejisör kamp koltuğu 399.95 TL'ye. Biçen Market 1, Silivri Yeni Mahalle Varnalı Caddesi'nde 2. şube E5 yan yol Mega Düğün Salonu altında.
0: Bir reklam.

0: QPFM reklam.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Çerkezköy Endüstriyel Fuarı bu yıl 10. kez kapılarını açıyor. 9-10-11 Eylül'de ÇEF'te buluşuyoruz. ÇEF 10. yılında savunma sanayi, üretim gücü ve ihracat fırsatları bir arada sizleri bekliyor. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı, üretim gücünü ve ihracat odaklı vizyonu aynı çatı altında buluşturuyor. Kurulan her temas, gerçekleştirilen her görüşme ve atılan her adım ülkemizin üretimine, rekabet gücüne ve ihracat hedeflerine katkı sunuyor. Endüstrinin ileri üretim teknolojilerine uzanan güçlü ekosistemin bir parçası olmak için sizleri 9-10-11 Eylül tarihleri arasında Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası yanında gerçekleşecek 10. Çerkezköy Endüstriyel Fuarı'na bekliyoruz.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Küpe FM reklam.

Ferhat Göçer'le devam edeceğiz şimdi. Düştüm ben yollara diyecek. Sevdiğim bir Ferhat Göçer şarkısı. Geçen gün bayağı yüklenmiş Sinan Akçıl'a. Medya maymunluğunu, şaklabanlığı, magazin maymunluğunu bırakması lazım. İçlerine eğilmesi lazım. Ortalıkta konuşacağına, işini gücünü yapsa çok daha iyi olur demiş. Birçok kişi böyle düşünüyor olabilir Sinan Akçıl'la ilgili ama Sinan Akçıl eskiden evet müzik alanında mikrofonun gerisinde olduğu zamanlarda daha çok iş yapıyordu. Fakat sonrasında kendisinin böyle bir tercihi oldu herhalde. Ön plana çıktı ve bol bol da açıklamalar yapmaya devam ediyor. Ve işte Ferhat Göçer.

0: Bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

Işın Karaca var şimdi sırada. Ve Işın Karaca'dan ne dinlesek acaba? Sevdiğim şarkıları var Işın Karaca'nın açıkçası. Ama bir de böyle eski şarkılardan güzel söylediği şeyler vardı. Dert Bende Derman Sende dinleyelim. O da geçen gün 30 Ağustos Zafer Bayramı ile ilgili bir video çekti. Konserini anlattı. Toplamda 75 kilo verdiği, adeta iğne ipliğe döndüğü, 36 bedene kadar indiği ve sanatçının sosyal medyada bu verdiği video sonrasında, yakın çekim videosunda özellikle yüz hatlarındaki keskin değişimde belli oldu diyorlar. Yani sonuç itibariyle 70'e yakın kilo vermiş insanın yüz hattı değişmez mi? Bütün hatları değişir. Çok normal. Kendisi şu an gayet mutlu. Bence de gayet güzel gözüküyor. Işın Karaca ile devam ediyoruz.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bazı insanların elleri ve ayakları daha soğuktur. Bilim nedenini açıkladı. Siz battaniyenin altında bile titrerken yanınızdaki kişi tişörtle mi oturuyor? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Bilim bazı insanların el ve ayaklarının neden sürekli buz kestiğini açıkladı ve sebep sandığınız gibi sadece üşümek değil. Bu durum vücudumuzun size gönderdiği ve anemi veya tiroid sorunları gibi altta yatan daha ciddi sağlık problemlerine işaret edebilen gizli bir sinyal olabilir. Havalar soğuduğunda eldivenlere ve kalın çoraplara sarılmak normaldir. Ancak bazı insanlar için ellerin ve ayakların o buz gibi olma hissi sıcak bir odada veya battaniyenin altında bile asla geçmez. Uzmanlara göre bu masum görünen durum aslında vücudunuzun size gönderdiği ve anemi, tiroid sorunları veya Raynaud sendromu gibi altta yatan ciddi sağlık sorunlarına işaret edebilen önemli bir yardım çığlığı olabilir. Doktorlar sürekli soğuk el ve ayakların otomatik olarak sadece dolaşım bozukluğuna bağlanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. İşte bu durumun en yaygın ama genellikle gözden kaçan nedenleri. Demir veya B12 eksikliği. Vücudun oksijen taşıyıcıları olan kırmızı kan hücreleri yetersiz olduğunda, özellikle el ve ayak gibi uç noktalardaki dokular yeterli oksijen alamaz, bu durum kendini sürekli bir üşüme hissi olarak gösterir. Tiroid bezinin az çalışması. Vücudun metabolizmasını ve ısı üretimini düzenleyen tiroid bezi, yeterli hormon üretemediğinde tüm vücut sistemi yavaşlar. Bunun en yaygın belirtilerinden biri de soğuğa karşı artan hassasiyet ve sürekli üşüyen el ve ayaklardır. Raynaud sendromu, bu rahatsızlıkta el ve ayak parmaklarındaki küçük atar damarlar soğuğa ve hatta duygusal strese karşı aşırı bir tepki verir. Bu dramatik tepki genellikle 3 aşamada gerçekleşir. Önce kan akışı kesildiği için parmaklar beyazlaşır, ardından oksijen eksikliğinden maviye döner, kan akışı geri geldiğinde ise ağrılı bir karıncalanma hissiyle birlikte kırmızılaşır. Peki doktora ne zaman gidilmeli? Uzmanlar çoğu vaka fizyolojik bir tuhaflıktan ibaret olsa da aşağıdaki belirtilerin mutlaka tıbbi bir müdahale gerektirdiği konusunda hemfikir. Üşümeye, cilt renginde beyazlaşma veya mavileşme gibi değişiklikler eşlik ediyorsa, el veya ayaklarda iyileşmeyen yaralar ortaya çıkıyorsa, üşümeye uyuşma, karıncalanma veya şiddetli ağrı hissi eşlik ediyorsa unutmayın, vücudumuz genellikle büyük bir sorun ortaya çıkmadan önce bize küçük fısıltılarla sinyal gönderir. Kronik olarak soğuk elleri ve ayakları dinlemeli ve doktora gitmeliyiz.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
3: Silivri Ali Paşa yolu üzerindeki gıda firmamız için üretim hattında çalışacak erkek eleman alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
6: Hadiseden ara beni dinleyelim ve efendim hemen sizlere neyi hatırlatalım? Bugün de şunu hatırlatalım. Geçen gün çok önemliydi, 28 Ağustos. 18 yıllık hikayenin son 18 aylık bölümünde büyüyen tüm meseleler artık sonuçlanacak dediler. Birçok burç için iki tutulma oldu. Ağustos ayı çok önemliydi. Canınızı sıkan bir gelişmeyi yalnızca kötü bir şey olarak görmeyin. Belki de o gelişme artık doğması gereken hayatın sancısıdır dediler. Hadi bakalım, bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde neler olacak? Heyecanla bekliyoruz. Ve işte hadise ara beni.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka. 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

Manifest var sırada. Manifest'ten toz pembe dinleyelim. Her gün kendilerinden bahsettiren bir grup Manifest. Bu arada Grammy ödüllerinde de oy kullanacak jüri üyeleri arasına katılmışlar. Manifest üyeleri kızlarımız. Onlarla ilgili her gün yeni bir haber. Danslarıydı, şarkılarıydı, konserleriydi. Durdurak bilmeden onları izlemeye ve takip etmeye devam ediyoruz. Büyük bir keyifle dedikten sonra işte Manifest'te şimdi bizlerle.

0: Küpe FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444 81 84. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

Haydi Kalk'la Gripin'le devam ediyoruz. Bu arada bu Kenan Sofuoğlu'nun ufak oğlu var biliyorsunuz. Rally yarışlarında görüyoruz kendisini 7 yaşında Zayn. Ay nasıl korkuyorum aman diyorum dikkat etsin. Küçücük çocuk annesi nasıl? Herhalde yüreği ağzında izliyordur o yarışları ama armut dibine düşer babası gibi. Sonuç itibariyle yapacak bu işleri belli ama o kadar çok gündeme geldi ki. Mehmet Fetihler Sultanı'nın kadrosuna katılmış. Şehzade Selim'in çocukluğunu canlandıracakmış. Bilmem belki de oyunculuk hoşuna gider. Yönünü böyle çevirebilir. Çok da tatlı. Bakalım önümüzdeki zamanlarda eğer dizi izleyenler varsa zaten görürler. Ve işte Gripin'le devam ediyoruz.

İstanbul sen benden misin diyecek Nil Kara İbrahim Gil. Bu arada Sıla Saraydemir Miss World 2026'da çeyrek finale kalmış. En iyi 40 listesinde yer almayı başarmış. Eskiden bu Türkiye güzellik yarışmaları herkesin nefesini tutup da izlediği canlı yayınlarda yayınlanan yarışmalardı. Şimdilerde haberimiz yok. Bir yerlerde Miss World'ler, bir yerlerde Miss Turkey'ler. Kendi aralarında seçiyorlar, seçiliyorlar, gidiyorlar yarışmalara. Yani biriyle tanışsınız dışarıda. Boylu postlu bir kız dese ki ben işte Türkiye güzeli seçildim. Valla olabilir dersiniz ama tabii şimdilerde de şey var. İnternet var, hemen bakıyorsunuz kim kimdir, nedir, ne değildir diye. Ama eskisi kadar popüler olmadığı kesin bu işlerin. Ve işte Nil Kara İbrahim Gil bizlerle.

sancı gitmez dedim kaldı gönül. Sen istedin ben dinledim senden ayrı olmaz dedim en sonunda ben.

için için demedim mi sana gönül? Sen istedin, ben dinledim, senden ayrı olmaz dedim. En sonunda ben de sevdim, şimdi beni.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bazı insanların elleri ve ayakları daha soğuktur. Bilim nedenini açıkladı. Siz battaniyenin altında bile titrerken yanınızdaki kişi tişörtle mi oturuyor? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Bilim bazı insanların el ve ayaklarının neden sürekli buz kestiğini açıkladı ve sebep sandığınız gibi sadece üşümek değil. Bu durum vücudumuzun size gönderdiği ve anemi veya tiroid sorunları gibi altta yatan daha ciddi sağlık problemlerine işaret edebilen gizli bir sinyal olabilir. Havalar soğuduğunda eldivenlere ve kalın çoraplara sarılmak normaldir. Ancak bazı insanlar için ellerin ve ayakların o buz gibi olma hissi sıcak bir odada veya battaniyenin altında bile asla geçmez. Uzmanlara göre bu masum görünen durum aslında vücudunuzun size gönderdiği ve anemi, tiroid sorunları veya Raynaud sendromu gibi altta yatan ciddi sağlık sorunlarına işaret edebilen önemli bir yardım çığlığı olabilir. Doktorlar sürekli soğuk el ve ayakların otomatik olarak sadece dolaşım bozukluğuna bağlanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. İşte bu durumun en yaygın ama genellikle gözden kaçan nedenleri. Demir veya B12 eksikliği. Vücudun oksijen taşıyıcıları olan kırmızı kan hücreleri yetersiz olduğunda, özellikle el ve ayak gibi uç noktalardaki dokular yeterli oksijen alamaz, bu durum kendini sürekli bir üşüme hissi olarak gösterir. Tiroid bezinin az çalışması. Vücudun metabolizmasını ve ısı üretimini düzenleyen tiroid bezi yeterli hormon üretemediğinde tüm vücut sistemi yavaşlar. Bunun en yaygın belirtilerinden biri de soğuğa karşı artan hassasiyet ve sürekli üşüyen el ve ayaklardır. Raynaud sendromu bu rahatsızlıkta el ve ayak parmaklarındaki küçük atar damarlar soğuğa ve hatta duygusal strese karşı aşırı bir tepki verir. Bu dramatik tepki genellikle 3 aşamada gerçekleşir. Önce kan akışı kesildiği için parmaklar beyazlaşır. Ardından oksijen eksikliğinden maviye döner. Kan akışı geri geldiğinde ise ağrılı bir karıncalanma hissiyle birlikte kırmızılaşır. Peki doktora ne zaman gidilmeli? Uzmanlar çoğu vaka fizyolojik bir tuhaflıktan ibaret olsa da aşağıdaki belirtilerin mutlaka tıbbi bir müdahale gerektirdiği konusunda hemfikir. Üşümeye, cilt renginde beyazlaşma veya mavileşme gibi değişiklikler eşlik ediyorsa, el veya ayaklarda iyileşmeyen yaralar ortaya çıkıyorsa, üşümeye uyuşma, karıncalanma veya şiddetli ağrı hissi eşlik ediyorsa unutmayın, vücudumuz genellikle büyük bir sorun ortaya çıkmadan önce bize küçük fısıltılarla sinyal gönderir. Kronik olarak soğuk elleri ve ayakları dinlemeli ve doktora gitmeliyiz.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
5: Silivri Ali Paşa yolu üzerindeki gıda firmamız için üretim hattında çalışacak erkek eleman alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
6: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
7: Geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşçakalın diyorum. Yarın akşam güne veda da burada Küpe FM'de yine sizlerle olacağım. Sizler hiçbir yere ayrılmıyorsunuz. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo, Caddy ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Caddy, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Bazı insanların elleri ve ayakları daha soğuktur. Bilim nedenini açıkladı. Siz battaniyenin altında bile titrerken yanınızdaki kişi tişörtle mi oturuyor? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Bilim bazı insanların el ve ayaklarının neden sürekli buz kestiğini açıkladı ve sebep sandığınız gibi sadece üşümek değil. Bu durum vücudumuzun size gönderdiği ve anemi veya tiroid sorunları gibi altta yatan daha ciddi sağlık problemlerine işaret edebilen gizli bir sinyal olabilir. Havalar soğuduğunda eldivenlere ve kalın çoraplara sarılmak normaldir. Ancak bazı insanlar için ellerin ve ayakların o buz gibi olma hissi sıcak bir odada veya battaniyenin altında bile asla geçmez. Uzmanlara göre bu masum görünen durum aslında vücudunuzun size gönderdiği ve anemi, tiroid sorunları veya Raynaud sendromu gibi altta yatan ciddi sağlık sorunlarına işaret edebilen önemli bir yardım çığlığı olabilir. Doktorlar sürekli soğuk el ve ayakların otomatik olarak sadece dolaşım bozukluğuna bağlanmaması gerektiği konusunda uyarıyor. İşte bu durumun en yaygın ama genellikle gözden kaçan nedenleri. Demir veya B12 eksikliği. Vücudun oksijen taşıyıcıları olan kırmızı kan hücreleri yetersiz olduğunda, özellikle el ve ayak gibi uç noktalardaki dokular yeterli oksijen alamaz, bu durum kendini sürekli bir üşüme hissi olarak gösterir. Tiroid bezinin az çalışması. Vücudun metabolizmasını ve ısı üretimini düzenleyen tiroid bezi yeterli hormon üretemediğinde tüm vücut sistemi yavaşlar. Bunun en yaygın belirtilerinden biri de soğuğa karşı artan hassasiyet ve sürekli üşüyen el ve ayaklardır. Raynaud sendromu, bu rahatsızlıkta el ve ayak parmaklarındaki küçük atar damarlar soğuğa ve hatta duygusal strese karşı aşırı bir tepki verir. Bu dramatik tepki genellikle 3 aşamada gerçekleşir. Önce kan akışı kesildiği için parmaklar beyazlaşır, ardından oksijen eksikliğinden maviye döner. Kan akışı geri geldiğinde ise ağrılı bir karıncalanma hissiyle birlikte kırmızılaşır. Peki doktora ne zaman gidilmeli? Uzmanlar çoğu vaka fizyolojik bir tuhaflıktan ibaret olsa da aşağıdaki belirtilerin mutlaka tıbbi bir müdahale gerektirdiği konusunda hemfikir. Üşümeye, cilt renginde beyazlaşma veya mavileşme gibi değişiklikler eşlik ediyorsa, el veya ayaklarda iyileşmeyen yaralar ortaya çıkıyorsa, üşümeye uyuşma, karıncalanma veya şiddetli ağrı hissi eşlik ediyorsa unutmayın, vücudumuz genellikle büyük bir sorun ortaya çıkmadan önce bize küçük fısıltılarla sinyal gönderir. Kronik olarak soğuk elleri ve ayakları dinlemeli ve doktora gitmeliyiz.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: İpek Hidrofil Pamuk Lüleburgaz fabrikamızın üretim bölümünde 3 vardiya sisteminde çalışacak makine operatörü, hat sonu paketleme elemanı ve belgeli forklift operatörü alınacaktır. Maaşa ek 2 maaş prim, servis ve yol yakacak yardımı yapılacak olup başvuru için 0288 423 1724 veya 25 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz.
4: Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Doğuş Askı firmamızda 3 vardiya sisteminde çalıştırılmak üzere Kırklareli'de ikamet eden veya edebilecek plastik enjeksiyon ustası, usta yardımcıları ve kalite kontrol elemanları alınacaktır. Devamsızlık primi, servis ve yemek olanakları mevcuttur. Bilgi için telefon 0549 318 3453 0549 318 3453.
3: Silivri Alipaşa yolu üzerindeki gıda firmamız için üretim hattında çalışacak erkek eleman alınacaktır. Bilgi için 0532 248 46 84.
5: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın 0212 727 11 11.

Dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.00.

her sokak başında pusuya yattım. Bir dönmedin, kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da

sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartıp bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdın. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok

olunca mutluluklar olur ve çocuklar onlar. Seni çok daha iyi anlayan birisi, alkolle arası olmayan birisi. Veya istediğinde %100 seninle, seninle kendini unutan birisi. Benim seçeneğim daha erken verildi ve sabitlendim şeytanla.

hayatın boyunca sıcak bir yatak, samimi bir sarılış bulursun. Hepsiyle boğuştum bir bir, acımadılar sırtımda bıçakları, unuttum. Bir yerde durursun, insansın, bir yerde durursun. Durmadım, diplere kavuştum.

yaşarım ama görünce anlarsınız. Yalnız dikkat, acımayın, acınmak canımı en çok acıtandır.

insan. Senin derdin bana da dert, benimki de yeter bana. Bu gece de boşluğuma geldim.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.